0: Demin bir şarkımıza devam ediyoruz. Yağmur yağıyor gece şehre. Yürümek, ıslanmak istiyorum ben. Işığım sönmüş, benden çekilmiş. Göğsünde ağlamak istiyorum. Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Radyo General.

0: Radyo General 98.7.
1: Aldın aklımı, savurdun yel gibi. Sevdan bu mu ya?

0: Radyo General 98.7. Yok,
1: yetmedi mi? Ah, çektim acılar. Şimdi senden bana hiç mi insaf yok?

olmaz ki yar. İnan suçum yok, yetmedi mi ah, çektim.

yaşasak da var mısın hayalim? Bir lokmayı paylaşsak da var mısın helalim?

0: Allah'ın cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
1: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
3: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
1: Tavuk dönerimiz de vardır.
3: Nar Piliç Yalçın Usta.
1: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
3: 0533 500 0554 0533 500 0554.
1: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Çaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Demir Park AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demir Park AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demir Park AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
5: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
6: Baksana camdan, elektrikler var mı?
5: Her yerin ışıkları yanıyor.
6: Sigortalara baksana hayatım.
5: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
6: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
5: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
6: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
6: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
5: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
6: Telefonu 0543 430 90 13 0543 430 90 13.
1: Kahveci Elektrik. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
4: Çaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekor Evim Kozlu merkezde şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545-351-4367, 0545-351-4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
5: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
4: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
5: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Alo. Alo. Of, gene sessiz telefon. Biliyorum sensin. Konuşmayacaksan neden açıyorsun? Lütfen beni arama. Hem unut hem unuttur.
5: Radyo General 98.7.

0: böyle nasıl yaşayayım? Aşkım beni terk etmiş.
1: Radyo General 98.7.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy, Orzakstan.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
6: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
7: Kaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

olsa yaşar, sensiz soframda taş olsa aşar, sen olsa yıllar, kan olsa yaşar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Allah'ın cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi.

0: servisi, fizik tedavi servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
1: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
0: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy, Orzaks'tan.
5: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
6: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
2: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
6: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
2: Tavuk dönerimiz de vardır.
6: Nar Piliç Yalçın Usta.
2: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
6: 0533 500 0554 0533 500 0554.
2: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
7: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 4367, 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 98.7 Zonguldak Radyosu.
1: General FM dinliyorsunuz.

0: özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.
1: Radyo General 90.

0: cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
1: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
1: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
1: Kahveci Elektrik.
4: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını, hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen. Şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.
1: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Efendim, Emin ve Emekçi'nin başkenti Kara Elmas Diyarı Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 5 Haziran 2026 Cuma, tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Herkese hayırlı cumalar, hayırlı işler, bol kazançlar efendim. Hoş geldiniz herkese, günaydın.

dinleyicilerimiz, herkese günaydın efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bae Garden 67 için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Her gün olduğu gibi yine 0372 606 0606'dan mesajlarınızı, isteklerinizi bizlerle paylaşmaya devam ediyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bae Garden 67 oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları, sevgili dinleyicilerimiz, nişan, kına, düğün, tüm organizasyonlar için sizleri bekliyor. Bae Garden 67 sevgili dinleyicilerimiz nerededir? Evet, Cevher Caddesi Merkez Zonguldak adresinde, Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak adresindeyiz. Telefonlarımız 0552 941 9207, 0532 058 1247. Bae Garden 67 sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Herkese günaydın, isteklerinizi ulaştırmaya başladınız bile. Sıcaklık hızla artmaya devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Son yılların, son belki de 30-40 yılın en sıcak yazına merhaba demiş bulunmaktayız. Sevgili dinleyicilerimiz, özellikle yaşlılar, çocuklar, kalp hastaları ve tansiyon hastalarının saat 10 ile 16 arasında güneşin en dik olduğu dönemlerde sokaklara çıkmaması uzmanlar tarafından uyarılmaktadır. Açık giysiler giyilmeli ve bol sıvı tüketilmeli efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bae Garden 67 için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Düğün, nişan, kına organizasyonları için buradayız. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları, ister siz pişirin ister biz pişirelim, ızgara, tava, köfte. Sevgili dinleyicilerimiz, serpme kahvaltıyla siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Bae Garden, efendim, Bae Garden 67. Hayat Mahallesi, Cevher Caddesi, Merkez Zonguldak adresinde. Telefonlar 0552 941 92 07, 0532 058 12 47.

dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafede muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, sosisli et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında efendim. 0372-606-0606. Bölgenin en güçlü sesi Radyo Zonguldak, Radyo General'desiniz sevgili dinleyicilerimiz. Herkese bir kez daha selam olsun, sevgiler gönderelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bağ-ı Garden 67 için hazırladığımız özel programımıza hoş geldiniz diyelim bir kez daha sevgili dinleyicilerimiz. Bağ-ı Garden 67'de oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları, nişan, kına, düğün, sünnet organizasyonları ve tüm organizasyonlarınız için bekliyoruz sizleri efendim Bağ-ı Garden 67'de. Adres Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak. Izgara tavuk, köfte, serpme kahvaltı ister siz pişirin ister biz pişirelim. Bağ-ı Garden 67. Telefonlar 0552 941 9207 0532 058 12 47.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06 Yaşar Usta ve Bayram Usta bizimle birlikte günaydın mesajlarını iletmişler sevgili dinleyicilerimiz. Hakan Usta ve Bay Kemal yine bizlerle birlikte. Konkini Gülay Hanım her gün olduğu gibi konkinimiz bizimle birlikte öncelikle o günaydın mesajını iletmiş. Günaydın diyoruz sevgili konkinimize, sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Özdemir kardeşim selam ve sevgiler gönderelim. Efendim Fatih sitesinde abartılı egzoz şikayeti var. Evet, abartılı egzoz varmış Fatih sitesinde. Özellikle trafik şube ekiplerine selam ve sevgiler gönderelim. Kolaylıklar dileyelim. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyoruz. Abartı egzozlara dikkat edelim efendim. Onlara gerekli işlemler yapılmalı. Bae Garden 67 oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları. İster siz pişirin, ister biz pişirelim. Izgara, tavuk, köfte, serpme kahvaltı. Bae Garden 67'de sizleri bekliyor. Nişan, kına, düğün ve tüm organizasyonlar için Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak adresindeyiz. Fethi abi bizimle birlikte. Fethi Sarı sevgi ve selamlar gönderelim. Muzaffer Yahşi abimize selam olsun. Erhan Bahadır kardeşim yine bizlerle birlikte. Mert, evet Mertcan kardeşimiz yine bizlerle birlikteymiş. Günaydın mesajlarını iletmişler. Celal Usta'mız günaydın mesajı diyelim. Selam olsun, sevgiler gönderelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer'e de sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız sürüyor. Bae Garden 67. Nişan, kına, düğün, tüm organizasyonlar için yanınızdayız. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları. İster siz pişirin, ister biz pişirelim. Izgara, tavuk, köfte ve serpme kahvaltı. Bae Garden 67. Adres Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak'ta. Telefonlar 0552 941 9207, 0532 058 12 47 sevgili dinleyicilerimiz. Bu güzel şarkı sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bağ-e-Garden 67. Bağ-e-Garden 67, sevgili arkadaşlar, neler var neler yok. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları. İster siz sevgili dinleyicilerimiz, efendim ister siz pişirin, ister biz pişirelim ızgara, tavuk, köfte, serpme kahvaltıyla siz değerli halkımıza hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Düğün, nişan, kına organizasyonları için Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak adresindeyiz. Bağ-e Garden 67 0552 941 9207 0532 058 12 47. Evet, Fethi abimizin isteğine hemen bakalım. Evet, ihtiyacım var şarkısını Acıoğlu'ndan istemiş. Biz de göndereceğiz bu şarkıyı sevgili dinleyicilerimiz. Fethi Sarı abimize selam ve sevgiler göndermiş olalım. İsmail, İsmail Üstünyer başkanımız diyor ki son iki günde 6 firma Kongortota ilan etti. Türk İlaç, Battal Holding, Mehmet Berat Battal Şahıs, Apak Nakliyat İnşaat, Espiye Semt Market, Oluk İades Mutfak Eşyaları, Oluk, Kulux mu olarak, ya Kulux İades Mutfak Eşyaları, Talipsen Deri Konfeksiyon. Bu CHP var ya, bu CHP demiş. CHP, CHP. Ah bu CHP. Günaydın Cengiz Bey. Masal Terzi Hadiye sizden Ahmet Kaya. Biraz da Sen Ağla çalar mısınız? Teşekkürler demiş. Hadiye Hanım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hadiye Karaçam, Masal Terzi, selam olsun. Sevgilerimizi gönderelim. Erhan Bahadır kardeşimizin isteği var. Muzaffer abinin bir isteği var. Sıradaki şarkıyı Vadideki Zambaklardan Nur Hanım'a armağan eder misiniz? Vadideki Zambaklardan Nur Hanım'a. Tabii ki efendim, ederiz. O zaman ama önce Acıoğlu geliyor. İhtiyacım var, Fethi abinin isteği.

Sevgili dinleyicilerimiz, BAE Guardian 67 için hazırladığımız özel program sürüyor. Nişan kına organizasyonları sizin için hazırlanıyor sevgili dinleyicilerimiz. BAE Guardian 67 muhteşem bir organizasyon ve muhteşem oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları, yani hani Alice Harikalar Diyarı vardır ya, böyle harikalar diyarı gibi muhteşem eğleneceksiniz sevgili arkadaşlar. Açık söyleyeyim, hem eğleneceksiniz hem doğayla baş başa, şöyle kuş sesleri eşliğinde şöyle güzel bir mangal da yapabilirsiniz. İster siz pişirin, ister biz pişirelim. Izgara tavuk, köfte, serpme kahvaltı, düğün, nişan, kına organizasyonları için BAE Guardian 67. Adres Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak'ta. Telefonlar 552-0552-941-9207, 0552-058-1247 sevgili dinleyicilerimiz. Evet sevgili dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Bu arada evet, son dakika, emekli ve memur için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Milyonlarca emeklinin beklediği Mayıs ayı enflasyonu açıkladı. Böylece 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Yılın ilk 5 ayı için zam oranı %16,35. Korkunç bir zam. Maşallah. Tam o %16,35. Böyle bir zam olur mu ya? Aslında bunu %10'a falan çekmeleri lazım. Çok fazla verilmiş. Olmaz. Olmaz. Nankörlük yapmayın. Allah Allah yani. Sevgili dinleyicilerimiz, BAE Guardian 67 için hazırladığımız program devam ediyor. Türkan Seçer yorumuyla dinleyeceğiz. Aşk kapıyı çalınca kim istemiş bizden? Kim istemişti? Kim? Bana ne soruyorsun? Kim bir dakika bakalım. Muzaffer Yahşi abimiz istemişti. Biz de gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Konkini Gülay Hanım'ın da bir isteği var. Listemizi aldık, ulaştıracağız ilerleyen dakikalarda. Bae Garden 67, oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları, ister siz pişirin ister biz pişirelim, ızgara, tavuk, köfte, serpme kahvaltı, düğün, nişan, kına organizasyonlarıyla siz değerli halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Bae Garden 67. Ayrıca nişan, düğün, kına organizasyonları için de yanınızdayız. Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak. 0552 941 9207 0532 058 1247 sevgili dinleyicilerimiz. Sercan kardeşim bizi dinlemekte. Arka Sokaklar set ekibine buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Abi bu akşam mutlaka izleyin diyor. İzliyorum, izliyorum, kaçırmıyorum. Sercan'ım benim. Rıza Baba'ya, tüm ekibe kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Evet, çekim İstanbul'da şu an devam etmekte. Sevgi ve selamlarımızı da göndermiş olalım tüm güzel insanlara. Tüm ekibe de buradan selam olsun efendim. Bae Garden 67 için hazırladığımız özel program Ferdi Tayfur'la devam ediyor. Senin yerine isteği var. Kim istemiş bizden? Günaydın Cengiz abim, hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar kardeşim. Rica etsem Ferdi Tayfur'dan Senin Yerine şarkısını istiyorum. Teşekkürler demiş Erhan Bahadır göndermiş. Tabii ki çalacağız Erhan kardeşimizin isteğine yer verelim. Ferdi Tayfur Senin Yerine diyor efendim.

0: taş kalbine
1: son. WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını, hemen radyonda dinle.

0: başka bilmez.
1: Programımız devam ediyor. 0372 606 06 06 Bağ E-Garden 67 için hazırladığımız özel program sürüyor. Muhtar Cemal Çetin Tav kendisine ait silahla yaşamına son verdi. Bartın'ın Kozcağız beldesine bağlı Bakioğlu köyü muhtarı Cemal Çetin Tav'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi. Edinilen ilk bilgilere göre olay muhtarın evinin garajında meydana geldi. Yakınları tarafından kanlar içinde bulunan Cemal Çetin Tav için 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemede muhtar Çetin Tav'ın kendisine ait silahla yaşamına son verdiği iddia edildi. Bartın'ın Kozcağız ilçesi beldesine Bakioğlu köyü. Bakioğlu köyü. Ben sevgili dinleyicilerimiz, bir dönem 90'lı yıllarda Star televizyonu, Magic Box, Interstar televizyonunun o zaman Interstar'dı. Cem Uzan'a aitti o zaman. Zonguldak bölgesine bakıyordum ben Star televizyonunun. Kozcağız ilçesinin Bakioğlu köyünde bir anne bebeğiyle birlikte vefat etti. Bir tane kadın doğum doktorunu suçladılar. Biz tabii gittik o köye, Bakioğlu köyüne gittik Star Haber ekibi olarak. Orada ben çekim yaptım. Ondan sonra köylü biraz şey yaptı, bizi tartaklamaya çalıştı falan. Star televizyonunda o zaman çıkmıştı. Büyük sansasyonel bir olay olmuştu o zaman. Sonra ismi lazım değil, ismini şu an anmak istemiyorum. O dönemlerde bir kadın doğum doktoru vardı. Doktor işte iddiaya göre tabii kadın Bartın'dan, Bakioğlu köyünden Bartın Devlet Hastanesi'ne geliyor. Bartın Devlet Hastanesi Zonguldak Devlet Hastanesi'ne gönderiyor. Bebek kadının karnında ölmüş. Dolayısıyla Bartın Zonguldak Devlet Hastanesi Ekbina SSK'ya geliyor. SSK'dan Devlet Hastanesi siteye geliyor. Sitede doktor bakıyor ki bebek eks olmuş ama almak için, yani ölmüş, iddiaya göre yine kadının kocasından para istiyor. Kadın gidiyor köye, inek satıyor, bir şey yapıyor, böyle bir iddialar vardı. Dolayısıyla o arada ölen bebek, fetüs tabii plasenta içinde, bebek ölünce ne oluyor? Anneyi de zehirliyor, anne de ölüyor. Anne ve bebeğin işte ihmalden dolayı biz de bunu haber yaptık. Kıyamet koptu. Star televizyonu ilk haber vermişti benim haberimi o zamanlar. Hey gidi hey. Yani öyle bir şey vardı o zamanlar, Bakioğlu köyü. Evet, muhtar Cemal Çetin Tav'a da Allah'tan rahmet dileyelim sevgili arkadaşlar. Köy görünce birden aklıma geldi o yıllar. Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın Kanal 6 televizyonu vardı. Onda da yine muhabirlik yaptım. Yapmadığımız şey kalmadı ya. Efendim, Ahmet Kaya biraz da sen ağla diyor. Bağ E-Garden 67 oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları. İster siz pişirin, ister biz pişirelim. Izgara, tavuk, köfte, serpme kahvaltı, düğün, nişan, kına organizasyonları için Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak adresindeyiz. Bağ E-Garden 67 0552 941 9207 0532 058 12 47 sevgili arkadaşlar. Masal Terzi Hadiye Hanım'ın isteği vardı. Ahmet Kaya biraz da sen ağla.

acılardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla. Yürürken bile

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere kulak veren tüm kaptan şoförlerimize, halk otobüsü kaptanlarımıza ve yolcularına selam ve sevgiler gönderelim. Taksici esnaf arkadaşlarımıza, dolmuş şoförü kaptanlarımıza hepsine selam olsun. Sevgilerimizi ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz. Bağ-E Garden 67 için hazırladığımız özel program sürüyor. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları sizleri bekliyor Bağ-E Garden 67'de. İster siz pişirin, ister biz pişirelim, ızgara tavuk, köfte, ayrıca serpme kahvaltı, düğün, nişan, kına organizasyonlarıyla siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyoruz. Hayat Mahallesi Cevher Caddesi Merkez Zonguldak adresindeyiz. Bağ-E Garden 67 0552 941 9207 0532 058 12 47 Hasan Özdemir kardeşimizin bir isteği vardı. Bu arada Fatih sitesinde bir kez daha anons edelim. Sevgili dinleyicilerimiz, abartı egzoz kullanan şoförler var. Motorlar, efendim, araçlar olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bu abartı egzoz konusunda da trafik ekipleri zaten gerekeni yapıyorlar da biraz daha duyarlı olalım diyelim. Evet, alev alev yanarsın Hasan Özdemir kardeşimizin isteği, hayırlı günler demiş. Biz de göndereceğiz sevgili dinleyicimiz. 0372 606 0606. Günaydın, hayırlı cumalar. Şimdi balıktan geldim, stres ve ruhen rahatladım. Sizden Tüdanya'nın çok sevdiğim parçası olan Alev Alev Yanarsın parçasını istiyorum demiş. Biz de gönderelim bu güzel eseri sevgili dinleyicimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Konkini Güley Hanım da bir şarkı istemiş. Yıldız Tilbe'den toplumdaki gereksiz insanlar için demiş. Ne demiş? Yürü anca gidersin şarkısını çalar mısınız demiş tabii ki efendim. Dinletelim. Değerli dinleyicilerimiz, bu arada Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostlu kumru hamburger, sosisli et sote, tavuk sote, ızgara köfte ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte. Sevgili arkadaşlar, sesli mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda canlı yayınımıza da katılabilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Ya ben İstanbul Meltem Radyo'da da program yaptım. O kadar çok canlı yayın gelirdi ki. Canlı yayın alırdım, sesli mesaj gelirdi. İngiltere'den, Fransa'dan, Amerika'dan, her yerden canlı yayın ararlardı. Böyle sesli mesaj. Abi bizim buradaki kardeşlerim, arkadaşlar, radyo sizin. Canlı yayından çekinmeyin ya. Arayın, yani daha doğrusu siz beni ara deyin, ben arayayım sizi. Kapat, size yazmasın, ben ararım canım. Kapat canım, ben ararım. Yani sizi, onun için biz ararız, canlı yayın yapalım. Yani o Meltem Radyo nasıldı ya, orada süper böyle canlı yayınlar olurdu, bilmem neler olurdu. Ama bizim burada arkadaşlar canlı yayına çıkmaya çekiniyor kardeşlerim. Çekinmenize gerek yok dedik ya, radyo sizin, tüken sizin. Tüken sizin ya. Bizim tüken değil bu. Bağ-E Garden 67. Oyun alanları, poligon, sevimli tavşanlar, mangal, piknik alanları, ister siz pişirin ister biz pişirelim. Izgara, tavuk, köfte, serpme kahvaltı, düğün, nişan, kına organizasyonlarıyla sizleri bekliyoruz. Bağ-E Garden 67. Hayat Mahallesi, Cevher Caddesi, Merkez, Zonguldak adresindeyiz. Aşklar.

0: 0-58-12-47 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, program devam ediyor değerli dinleyicilerimiz ve şöyle bakalım, gelen mesajlarımız var, onları da değerlendireceğiz sevgili arkadaşlar. Günaydın Cengiz abim, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Ben Ramazan Altun. Cengiz abim, Recep'imden Canıma Can Olacaksın Gel şarkısını çalar mısın? Tüm kader kıymet bilenlere bir de eczanelerde bulunmayan tek ilaç Radyo General ailesine gelsin, saygılar abim demiş. Ramazan Altun kardeşimize de sevgiler, selamlarımızı ulaştırmış olalım değerli dinleyicilerimiz. Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyimize, Mimoza Oral yengemize sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ada ve Bade miniklerimize, Resul ve Ece Doruk yeğenlerimize, mahallemizden Ayşe Akay ablamıza, tüm Akay ailesine, Terzi Hüseyin Sağır abimize, Nevin ve Ahmet Özdemir çifti değerli kardeşlerimize, İrem kızımıza, aynı zamanda yine Nevin, evet Nevin yengemize, Nevin dinler, Remzi Topuk, Remzi dinler abimize efendim selam olsun diyelim. Müfide dinler, Zehra dinler, Ruhi dinler ve tüm dinler ailesine sevgi ve selamlar gönderelim. Akiş Kuru Temizleme manevi babamız Mehmet Boran babamıza, Ali Kemal Boran ağabey, Gülfidan Kısa teyze, Meliha teyzemize, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime sevgi ve selamlar gönderelim. Ayrıca Saime Özcan teyzemize de yine selam olsun diyelim. Rukiye Hanım, Serpil Hanım, Nurgül Hanım, Aycan Hanım, Mesude Hanım yine bizlerle birlikte. Özlem Hanım Bursa'dan yine bir mesaj göndermiş. Reklamlar sonrası onlara da yer vereceğiz efendim. 0372-606-0606. İki ay sonra düğünü olacaktı. 25 yaşındaki genci sokak ortasında öldürdüler. Ya Rabbi ya Resulallah, ya Rabbi ya Resulallah ya. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından çıkan tartışma kanlı bitti. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada 25 yaşındaki Baran Fahani yaşamını yitirirken iki kişi yaralandı. Fahani iki ay sonra evlenecekti. Olay sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre hakim Fahani, oğlu Baran Fahani ve Barış Fahani'nin bulunduğu otomobil seyir halindeki başka bir araçla çarpıştı. İddiaya göre karşı taraftaki kişiler Fahani ailesine bıçak ve sopalarla saldırdı. Hayatını kaybeden 25 yaşındaki Baran Fahani'nin yaklaşık 2 ay sonra evlenmeye hazırlandığı bildirildi sevgili dinleyicilerimiz. Of ya arkadaş, yapmayın trafikte böyle şeyler, yapmayın arkadaşlar ya. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar. Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532-058-8861 0540-361-6767.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka.

0: Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543-465-1524.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
2: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

Vereceğimiz reklamlar sonrası buradayız ve programımıza devam ediyoruz. Ben Dersin Restorant için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz efendim. Yine Bendensin sloganıyla hizmet veren bu restoran, kebap kültürünü en iyi şekilde temsil eden mekanlardan biridir. Günün çorbası ile başlayan lezzet yolculuğu, ızgara çeşitleri ve özel soslu kebaplarla devam eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi Türk mutfağının sevilen yemekleri, ustaların elinde adeta bir sanat eserine dönüşür tandır ekmekte sunulan ürünler ise hem doyurucu hem de lezzetlidir. Hem yerinde yemek isteyenler hem de paket servis tercih edenler için uygun olan Bendensin kaliteli hizmet anlayışıyla fark yaratır. Her lokmada geleneksel lezzeti hissetmek isteyenler için İdeal bir duraktır. Bendensin Restoran, site ve istasyon şubesiyle, iki şubesiyle siz değerli halkımıza hizmet vermeyi sürdürüyor. Kıymetli eşim Hülya'mız bizi dinlemekte. Hülya'mıza da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Kayahan yorumuyla geliyor. Seninle her şeye varım ben. Değerli eşim Hülya'mıza armağan edelim efendim.

yorumuyla dinledik seninle her şeye varım ben. Kıymetli eşim Hülya'mıza armağan ettik. Sevgili dinleyicilerimiz Elmas Hanım da bir şarkı istemiş. Güllü'den o şarkıyı da listemize aldık ama öncesinde Recep'im Gel isimli bir eserle geliyor sevgili dinleyicilerimiz. O kim istemişti hemen anons edeceğiz bir kez daha. Bendensin restoran, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri ev yemeklerini aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk ve et döner, taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilir. Lahmacun ve pide ise ince hamuru ve bol malzemesiyle dikkat çeker. Ayrıca paket servis imkanı sayesinde bu lezzetleri evinizde de deneyimleyebilirsiniz. Bendensin restoran, site, şube 372-222-1011 istasyon, şube 372-253-43-97 WhatsApp 544-667-10-11 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Recep'imden Gel isimli şarkıyı kim istemişti? Ramazan Altun istemişti. Günaydın Cengiz abim, iyi yayınlar, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar kardeşim. Ben Ramazan Altun, Cengiz abim Recep'imden Canıma Can Olacaksan Gel şarkısını çalar mısın? Tüm kader kıymet bilenlere bir de eczanelerde bulunmayan tek ilaç Radyo General ailesine gelsin. Saygılar abim demiş. Tabii ki ulaştıracağız. Özlem Hanım'ın bir isteği var, listemize aldık. Ahmet Doğan, Ahmet seni, Ahmet seni. Hakkı Bulut bilirsin, Zafer dayım bekliyoruz demiş. Ahmet Doğan'a da buradan sevgiler, selamlar gönderelim ama önce Recep'im geliyor, gel diyor Recep'im.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili arkadaşlar, evet, Bendensin restoranı şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsüyle herkese hitap eder. Günün çorbasıyla başlayan menü sulu yemek ve döner çeşitleriyle devam eder sevgili dinleyicilerimiz. Yine Bendensin restoranı için hazırladığımız özel program devam ediyor. Efendim, Daltonlardan Can Polat açıklaması: zerre alakamız yoktur. Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının arkasında Daltonların olduğu öne sürülmüştü. İddiaların ardından örgüt adına yapıldığı öne sürülen açıklamada bizim bu son yaşanan olaylarla zerre alakamız yoktur denmiş efendim. Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat cinayetinin ardından yeni gelişmeler yaşandı. Engin Polat'ın ifadesinde daha önce Daltonlar olarak bilinen çete tarafından tehdit edildiği söyleminin ardından çeteden bir açıklama geldi. Türkiye'den erişime kapalı bir hesap tarafından Daltonlar adına yapılan açıklamada bizim bu son yaşanan olaylarla zerre alakamız yoktur denilmiş sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Murat Başaran isteği vardı. İyi yayınlar Cengiz Bey, yine harikasınız. Yeşil Bursa'dan, güzelim memleketim Zonguldak'ımıza selam olsun. Kozlu'daki arkadaşlarımıza, ayrıca Makbule'ye özellikle gönderiyorum. Murat Başaran, sana ölürüm demiş Özlem Hanım. Biz de ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz.

Dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Konkini Güley Hanım, Fehime annemiz için, Fehime Tiryaki annemize bir şarkı istemiş. İlerleyen dakikalarda göndereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, bendensin restoran lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba, döner ve kebap çeşitleri geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanır sevgili dinleyicilerimiz. Evet, ızgara çeşitleri İskender özel soslarla bezenerek yapılmakta, zenginleştirilerek servis edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri ise taptaze malzemelerle hazırlanır. Ayrıca paket servis imkanı sayesinde bu lezzetlere kolayca ulaşabilirsiniz. Bendensin kalite ve lezzeti bir araya getirir. Site şube bendensin 372-222-1011. İstasyon şube 372-253-43-97. WhatsApp 544-667-1011. Elmas Hanım'ın bir isteği vardı. Öğrettim Bana şarkısını Sensiz de Yaşamayı Öğrettim Bana Güllü'den dinletir misiniz demiş. Tüm Radyo General dinleyicilerine armağan etmiş. Biz de ulaştıralım efendim. Öğrettim Bana Güllü yorumuyla rahmetle anıyoruz Güllü'yü de.

0: yıktı beni. Ummazdım, ummazdım bu ölüm ayırsın bizi. Unutma, unutma seveceğim ömrümce seni. Sensiz de yaşamayı.
1: Evet, Elmas Hanım istemişti. Cengiz Bey, yayın koptu. Kopuk kopuk geldi, tam dinleyemiyorum. Gitti geldi yayın demiş. Tekrar anons eder misiniz demiş. Yok, bizden değil olay. Elmas Hanım istemiş, hayırlı cumalar demişti. Tabii edelim. Hülya Hanım'a sevgiler, selamlar. Cengiz Bey, yayın gitti, tekrar anons eder misiniz? Güllü'den, sensiz de yaşamayı öğrettin bana, tüm radyo general dinleyicilerine. Tabii ki armağan edelim. Şimdi biz yeni kendi yerimize taşınacağız sevgili arkadaşlar. Kendi yerimize taşınacağız. Kendi yerimize taşındıktan sonra kendi mekanımıza sevgili arkadaşlar, böyle internetten değil de farklı bir yöntemle yayın yapacağız. Ulusal radyolardaki gibi tüm teknolojik şeylerin hepsi şu anda yapılıyor. Teknik ekipler çalışıyorlar. Bir iki ay içerisinde restorasyon falan yapılıyor binanın içi. Muhteşem bir stüdyomuz olacak. Muhteşem bir yerimiz olacak. Ve orada böyle kopukluk falan, arada bir kopukluk oluyor ya, bunlar olmayacak sevgili arkadaşlar. Hiç kopukluk olmadan, çünkü interneti saf dışı bırakarak farklı bir yöntemle yayın yapacağız. Dolayısıyla bir iki ay daha böyle şey yapalım. Gerçi havaların ısınmasıyla birlikte bu internette bazen dağdaki vericiden kopukluk yaşanıyor. Dağdaki vericiden internet var. Oradan farklı buraya veriyoruz. Buradan tekrar yukarıya veriyoruz. Dolayısıyla havaların ısınmasıyla birlikte de böyle frekanslarda, sinyallerde böyle sıkıntı olabiliyor. Ama şu an itibariyle iyi sevgili dinleyicilerimiz. Evet, gitti diyor, yayın gitti geldi diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bakalım değerli dinleyicilerimiz, Bendensin Restoran. Lezzetin adresi Bendensin, Türk mutfağının en sevilen yemeklerini bir araya getirerek misafirlere zengin bir menü sunar. Günün çorbasıyla başlayan bu lezzet yolculuğu kebap, İskender ve ızgara çeşitleriyle devam eder. Özellikle tandır ekmekte sunulan ürünler tazeliği ve lezzetiyle dikkat çeker sevgili dinleyicilerimiz. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Doğan kardeşim, Hakkı Bulut'tan bilirsin Zafer dayımla bekliyoruz demiş. Biz de gönderelim Hakkı Bulut yorumuyla, bilirsin geliyor efendim. Sen bilirsin geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Bendensin restoranı için hazırladığımız özel yayınımız sürüyor efendim. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Bendensin Restorant, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap, ızgara çeşitleri, ustaların maharetli ellerinden hazırlanır çorba ve sulu yemek seçenekleri, ev yemeklerini aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk ve et döner taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilir. Lahmacun pide ise ince hamuru ve bol malzemesiyle dikkat çeker. Bendensin Restoran, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Mor Salkımlı Sokak Fatih Kısaparmak yorumuyla Konkini Gülay Hanım, Fehime annemize, Fehime Tiryaki annemize armağan etmiş. Hülya'ma da kocaman selam gönderiyorum. Ona da armağan olsun. Radyo General dinleyicilerine de gelsin demiş. Fehime Tiryaki annemiz için Ahmet Tiryaki abimize ve Ahmet Tiryaki'ye ve Kadir Tiryaki abimize de armağan oluyor. Fatih Kısaparmak yorumuyla Mor Salkımlı Sokak geliyor efendim.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 06 06. İstek ve mesajlarınızı ulaştırmayı sürdürüyorsunuz bizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim bendensin. Hem geleneksel hem de modern lezzetleri bir arada sunan özel bir restorandır. Menüde bulunan çorba, kebap, döner ve ızgara çeşitleri her damak tadına hitap eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi klasikler ustalıkla hazırlanarak servis edilir. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler hızlı ve doyurucu bir seçenek sunar. Sulu yemekler ise ev yemeklerini aratmayan bir tat sunar. Bendensin kaliteli hizmet anlayışı ve zengin menüsüyle lezzet severlerin uğrak noktasıdır. Site şube bendensin 372-222-1011, istasyon şube 372-223-43-97, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürecek programımız. Şöyle bakalım, haberlerimize de bakıyoruz. Evet, neler var neler yok haberlerimizde. Onlara da bakacağız sevgili dinleyicilerimiz. 0372 606 06 06'dan isteklerinizi ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Bendensin restorant için hazırladığımız program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, yasa dışı bahis çetelerine operasyon, çok sayıda şirket ve mallarına el konuldu. İstanbul merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 193 milyar liralık kara para trafiğini yöneten ve kripto paralar üzerinden kara para aklayan çete çökertildi. Operasyonda İÖÖ liderliğindeki çete üyesi 104 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul merkezli 27 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden elde edildiği öne sürülen 193 milyar liralık para trafiğini yönettiği ve bu gelirleri kripto varlıkları üzerinden akladığı iddia edilen İÖÖ liderliğinde ki suç örgütüne baskın yapıldı. Çok sayıda şirkete ve mallarına el konuldu. MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada 104 şüpheli gözaltına alındı denmiş sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Nadia Hanım'ın isteği var. Hemen şöyle bakalım ne istemiş bizden. 0372 606 06 06. Günaydın Zonguldak, Genel FM ailesi ve Cengiz Bey, hayırlı cumalar. Gönderdiğim şarkıyı istiyorum. Sevdiklerime, sevenlerime gelsin. Teşekkür ederim demiş. Biz de ulaştıralım sevgili dinleyicilerimiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizlerle paylaşmayı sürdürüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada Bendensin Restorant 2 şubesiyle siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. Efendim, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından öğretim üyesi Doktor Reha Girgin hocamıza selam olsun diyelim. Birçok ameliyatımıza girdi doktorumuz. Değerli eşi Müjde Hanım'a da sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Emel Kabaçam ablama, ablamıza da buradan selam olsun, sevgilerimizi gönderelim. Yeğenim Mahir muhtemelen bizi dinliyordur. Ona da çalışıyor bir taraftan sanayide, tüm sanayideki kaportacılara, boyacılara da buradan sevgi ve selamlar. Yeğenim Mahir'e de selam olsun diyelim. Adnan Kundura, Adnan Danışmaz kardeşimize, değerli eşi Şükran Hanım'a, İlkan Kasap, İsmail Bakırman, Şenol Uğur, hepsine sevgi ve selamlar gönderelim efendim. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere kulak veren tüm Radyo General dostları için Sevcan Orhan söylüyor. Arpa Buğday, Dadener.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 11.49'u gösteriyor saatler sevgili arkadaşlar. Bendensin restoran için hazırladığımız özel program sürüyor. Koku harekete geçirdi. Emekli öğretmen evinde ölü bulundu. Düzce'de bir apartmandan gelen koku üzerine polis ekiplerince yapılan incelemede ceset bulundu. Emekli öğretmen olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen şahsın bayramın birinci günü komşularıyla bayramlaştıktan sonra görülmediği belirtildi. Aziziye Mahallesi 862 sokaktaki apartman giriş katındaki daireden koku gelmesi üzerine polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle kokunun doğal gaz kaçağı olduğunu düşünerek apartman hattının gazını kesti. Daha sonra kokunun yalnız yaşayan 68 yaşındaki Hüseyin Taraf'ın dairesinden geldiği tespit edildi. Eve yapılan incelemede tarafın hayatını kaybettiği belirtildi. Üniversite, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılmış sevgili arkadaşlar, emekli öğretmen. Bakın, nereye getirdik konuyu? Bak arkadaşlar, eskiden komşu komşunun hatırını sorardı. Bir gün görmediği zaman o komşuyu arardı. Şimdi öyle bir şey yok. Bak, emekli öğretmen 68 yaşında apartmanda. Adam ölmüş. Kokmaya başlamış, kokuyla birlikte haber veriyorlar, bir koku geliyor diye, nedir bu koku diye. Adamın öldüğü kim bilir, yani koktuğuna göre herhalde bir hafta 10 gün olmuş. Yani düşünebiliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Kimsenin kimseden haberi yok. Yani ölmüş mü, kalmış mı, ne yapıyor? Birbirlerinizi sorun, araştırın. Görmediğiniz arkadaşlarınızı arayın, sorun, nasılsın, iyi misin deyin. Ya arkadaşlar, yani biz ne hale geldik ya? Biz ne olduk böyle ya? Böyle değildik ki biz ya. Biz birbirimizi toplumu seven, sayan bir toplumduk biz. Ne hale geldik biz kardeşim? Allah Allah ya, işe bakar mısın ya? Efendim, bendensin restoran, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri ev yemeklere aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk ve et döner taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilmektedir. Bendensin şube, site şube, iki şubesiyle hizmetinizde. 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Ve Ferdi Tayfur isteği var, sen de bilirsin kim istemiş bizden, hemen bakalım efendim. Şeref Acar demiş ki, selamun aleyküm, hayırlı işler, kolay gelsin kardeşim. Aleyküm selam kardeşim. Kozlu Belediyesi'ne saygı ve sevgilerle, mesai arkadaşlarıma, saf çocuk Cengiz Sivri ve Murat Ekici, Kozlu Belediyesi çalışanlarına gelsin. Ferdi Tayfur'dan, sen de bilirsin demiş. Tabii ki gönderelim. Ferdi Tayfur yorumuyla sen de bilirsin geliyor efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bir kez daha hayırlı cumalar dileklerimizi iletelim sevgili arkadaşlar. Bendensin restoran, lezzet tutkunları için vazgeçilmez bir buluşma noktasıdır. Menüde yer alan çorba, döner ve kebap çeşitleri geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanır. Tavuk döner hafif ve lezzetli bir seçenek sunarken, et döner yoğun aromasıyla dikkat çeker. Izgara çeşitleri ve İskender özel soslarla zenginleştirilerek servis edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri ise taptaze malzemelerle hazırlanır. Ayrıca paket servis imkanı sayesinde bu lezzetler kolayca bunlara ulaşabilirsiniz. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. 0372-606-0606 istek mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz bizlere. Birazdan kısa bir reklam aramız olacak. Reklamlar sonrası burada olmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet, Bendensin Restorant için hazırladığımız özel programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Emekli ve memurlar için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu sevgili arkadaşlar. 16,61 enflasyon farkı 16,61 olarak ortaya çıkmış sevgili dinleyicilerimiz. Bununla ilgili detayları da haber merkezlerinden, internet haberlerinden izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet, kumaşa sinen ömür, insanın dünyaya bıraktığı en sessiz iz unutmak değil, hatırlanmak için. Anneniz ya da babanız vefat ettiğinde evin içindeki her şey değişir ama en çok dolap değişir. O kapıyı açmak bir süre için imkansız gelir. Çünkü içinde sadece kıyafet yoktur. Onun eli vardır, kokusu vardır, alışkanlığı vardır. Kıyafet sadece kumaş değildir. Bir insanın dünyada bıraktığı izdir. Pek çok aile bu anı iyi bilir. Annenin hırkası, babanın kravat kutusu, anneannenin çeyizinden kalan işletmeli bezi, dantelleri, bu eşyalar atılmaz, verilemez. Ne yapılacağı bilinmez ve çoğu zaman hiçbir şey yapılmaz. Dolapta ya da sandıkta öylece kilitli kalır. Peki ya giysek, onun kıyafetini biz giysek ne olur? Kıyafet insanın en mahrem örtüsüdür. Cildinize değen, omuzlarınızın şeklini alan, yorgunluğunuzu ve sevincinizi birlikte taşır. Bu yüzden sevdiğimiz birinin giysisi onun bedeninin hafızasını tutar. Kısa bir reklam, geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın efendim.
1: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
2: Radyo General ailesi.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
3: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
1: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
2: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
1: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
3: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
2: Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
5: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
4: Asıl günün enerjisi sana hazır mı?
6: Çünkü sen zaten hazırsın.

0: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri Fırat Boru Bayili ile kaliteli ürünler sunarken laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Reklamlar sonrası buradayız ve sizin seçtiklerinizle sürecek programımız... Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim efendim. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız programın ilk güzel eseri İbrahim Tatlıses'ten geliyor, Yalanmış. Mimoza Oral yengemizin sevdiği şarkılardan bir tanesidir. Mimoza Oral yengemizden tüm Radyo General ailesine gidiyor bu güzel eser.

0: bizim İmoza Oral yengemizin sevdiği şarkılardan bir tanesiydi. İbrahim tatlı sesten dinledik efendim. İbrahim tatlı ses söyledi sevgili dinleyicilerimiz. Değerli dinleyicilerimiz, kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmet sezona hazırız. Rukiye Hanım demiş ki Cengiz abi sen bizim hem mesajımızı okumadın hem şarkımızı çalmadın demiş. Aa, kim yapmış? Ne zaman? Nerede olmuş? Neredeymiş? Görmemişimdir kızım. Yaşlılık yavrum. 61 yaşındayız biliyorsun. Yani yaşlandık evladım. Sevgili dinleyicilerimiz, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetle sizleri bekliyoruz. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle. Doğum günü, söz nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz için, okul yemekleri için Fener Gezi yolunda sizleri bekliyoruz. Kilise Yaman Restoran. Hayallerimizi gerçeğe dönüştüren konseptler, sık tasarımlar ve unutulmaz organizasyonlar sizi bekliyor. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman, 0542 584 2985. O zaman Nova Turka'dan dinleyeceğiz efendim. Dolana, ay dolana, açalım radyolarımızın sesini biraz.
1: Radyo General.

Sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Efendim tamam, seçtiklerinizi, kızım gözden kaçmıştır, kusura bakmayın. Efendim doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günlerimiz için buradayız. Fener Gezi yolunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Kilise Yaman Restoran sevgili dinleyicilerimiz. Ayrıca kampanyalarımızdan ve erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi şimdiden ayırtın. 0542 Levent Yaman 0542 584 29 85. Rukiye Hanım demiş ki Cengiz abim duymuyorsun bizi. Demiş. Duydum kızım. Ne bağırıyorsun ya? Allah Allah. Yetim mi gördün? Ne bağırıyorsun? Kaptaşın altı bayır. Yanıyorum. Cayır cayır. Kızım ne yapıyorsun? Hava ne yapıyorsun? Bu havada yanılır mı ya? Allah Allah. Söm söm yarim şarkısını Oğuz Yılmaz'dan özellikle dinletir misin? Abilerin bir tane seni çok seviyoruz demişler. Serpil, Nurgül, Aycan, Mesude'ye armağan ediyorum. Bu şarkıyı abi oynayacağız demiş. Hadi çalar mısın diye şey yapmışlar. Tamam kızım oynayın ya. Allah Allah sıcakta dikkat edin ya. Hava zaten şey Allah Allah ya. Sevgili dinleyicilerimiz, köfteci Mustafa kardeşime buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Mustafa'mız diyor ki abilerin abisi Cengiz abim, köfteci Mustafa Hüseyin Koçbaş kardeşime Ahmet Kaya'dan Kara Yazı. Yakışıklı abim hoşça kal, seviyoruz seni. Öpüyorum abi. Ali Güneş abimi unutma demiş. Ali Güneş'i de rahmetle anıyoruz. O zaman açalım radyolarımızın sesini biraz, kimseyi rahatsız etmeden. A benim söm söm yavrum. Birazcık öpsem yavrum. Öpmeyle bir şey olmaz. Ne olacak sonra? Birazcık sevsem yarim diyor. Oğuz Yılmaz'ı rahmetle anarak dinletelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Yurtta dünyada neler var onlara da bakıyoruz efendim. Haber paylaşımları da yapıyoruz kısa haber başlıklarıyla birlikte. Karı kocayı başlarından vuran zanlı eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim. Şüphelenmiş, vurmuş. İşe bakar mısın ya? Bursa'da Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran evlerinde uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli Niyazi K, eşiyle bacanağı arasında ilişki olduğundan şüphelendiği için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Bursa'da marketten dönen Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran evlerinin önünde silahlı saldırıya uğrarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli Niyazi K'nın eşiyle bacanağı arasında ilişki olduğundan şüphelendiğini söyledi. Olay gece yarısı Yıldırım ilçesine bağlı Beyazıt Mahallesi Kartal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Hidayet Demirkıran ve eşi Yağmur Demirkıran market alışverişinden döndükleri sırada evde kendilerine pusu kuran Niyazi K'nın silahlı saldırısına uğradı. Silah seslerini duyan vatandaşlar ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalamış sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Ahmet Kaya yorumuyla Kara Yazı geliyor. Bu şarkıyı da kim istemişti bizden? Köfteci Mustafa kardeşim istemişti. Biz de gönderelim efendim. Hüseyin Koçbaş kardeşimize armağan etmiş. Ali Güneş abimizi unutmayalım demiş. Rahmetli anıyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-06-06'dan gelen mesajlarınız da var. Sevgili arkadaşlar, Esengül'den Anlamıyorsun Zalim şarkısı istenmiş. Serpil Hanım istemiş bu şarkıyı, arkadaşlarına armağan etmiş. İyi yayınlar Cengiz abim demiş. Nurgül, Aycan, Mesude ve Rukiye için dinletir misin Esengül'den Anlamıyorsun Zalim şarkısını? Tabii ki dinleteceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçeyle doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, tüm özel günleriniz ve okul yemekleri için Fener Gezi yolunda sizleri bekliyoruz. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman ve ekibine de kucak dolusu sevgiler. Levent Yaman 542-584-29-85 sevgili dinleyicilerimiz ve Esengül yorumuyla dinliyoruz. Anlamıyorsun zalim.

sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, 12.29'u gösterirken saatler. Kozu'dan Elif Hanım'ın bir isteği var. İyi yayınlar Cengiz Bey, muhteşem şarkılar dinletiyorsunuz. İnanın gerçekten çok mutlu oluyoruz. Ali Kınık'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısını bizlere armağan eder misiniz efendim demiş. Tabii ki ederiz efendim, göndeririz şarkınızı. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restorant, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanıyla lezzetli ikram ve profesyonel hizmetiyle sezona hazırız. Kilise Yaman Restorant, Levent Yaman ve ekibine de sevgiler, selamlar. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşatıyoruz. Efendim, doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz ve tüm organizasyonlarınız için bize ulaşın sevgili arkadaşlar. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman, 0542 584 2985. Ali Kınık ve Asena İrmikçi birlikte söylüyorlar. Benim de sevdiğim şarkılardan biridir bu. Bildiğin Gibi Değil.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, böyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

Değerli dinleyicimiz, madencilerin tüm alacakları hesaplarına yattı. Bağımsız Maden İş Sendikası, Doruk Madencilik İşçilerinin tazminat, toplu iş sözleşmesi, farkı ve ücretsiz izin ücretleri dahil tüm alacaklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı. Madencinin tüm alacakları hesaplarına yattı. Doruk Madencilik İşçileri, daha önce başlattıkları eylemler sonrası İş İşleri ve Enerji Bakanlığı'nın garantörlüğünde ödeme taahhüdü verilmesinin ardından beklemeye geçmişti. Ancak taahhüt edilen ödemelerin yapılmaması üzerine işçiler yeniden eyleme dönmüş, hak arayışını sürdürmüştü. Ne olacak bu işçilerin hali böyle ya? Yani arkadaşlar, bakın şimdi mantık, bak mantık, düz mantık konuşuyor. Biz bize konuşuyoruz. Kimse yok. Biz bize konuşuyoruz. Şimdi bir eli yağda bir eli balda 400 bin 500 bin maaş alan, 1 milyon maaş alan lüks saltanat içerisinde yaşayan insanlar varken kendi haklarını almak için mücadele veren insanları böyle bekletip zora sokuyorlar. Ya bu adalet mi ya? Bu insanlık mı kardeşim? Nihayet yatmış yani. Yazık günah, adamlar çıplak, üstleri çıplak, ellerinde baretlerle yerlere vura vura hak arıyorlar. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Bu dünyanın öteki dünyası da var. Milletin hakkını yemeyin ya. Yapmayın arkadaşlar. Nasıl yatabiliyorsunuz gözünüz? Yani karnınız tok, lüks saraylarda, saltanatlarda, orada burada yaşıyorsunuz. Karnınız tok, sırtınız pek, dünya kadar maaş, bir eliniz yağda, bir eliniz balda. Ama garibanın ekmeğine göz koymayın. Onların ekmeğini verin. Yazıktır. Çünkü bunun vebali büyüktür. Mübarek Cuma günü yüzü suyu hürmetine sevgili arkadaşlar, hak yemeyin. Arkadaşlar, hak yemeyin. Sevgili arkadaşlar, programımız devam ediyor. Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarından yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetiyle sezona hazırız. Kilise Yaman Restorant, Levent Yaman 0542 584 2985. Hasan Usta demiş ki, Cengiz abi ya muhteşem adamsın, bugün öğleden sonra gelir misin, moralim bozuk, Kozlu'ya seni bekliyoruz, yemek yeriz demiş. Yok usta, yani öğleden sonra Kozlu'ya geçmeyeceğim ama sen Zonguldak'a gelirsen bir 15-20 dakika konuşabiliriz. İbrahim Dizlek ve Sevcan Orhan'dan Düşme şarkısını istemiş. Cengiz abi demiş, çok anlatacaklarım var. Tamam usta, konuşuruz. Benim numarayı biliyorsun zaten, telefonu. Ararsın, konuşuruz, şey yaparız. Neyse, İbrahim Dizlek yorumuyla Sevcan Orhan birlikte söylüyorlar. Düşme geliyor sevgili arkadaşlar. Bu şiiri de iyi dinleyin. Açın biraz radyolarınızın sesini, can kulağınızla dinleyin efendim.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık, aşk yeniden şekillenir beyninde, düşme. Hayatın ve dostların vefasızlığını görünce yaralanır duyguların en derinden, düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun suçsuz, çakalın çakal olmadığını anlarsın iki yüzlü.

0: Nüş mü? Nüşünce sahili olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır onurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerim, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi mi bir kurşun sık hayatın orta yerine, barut izleri kalsın ellerinde. Ama sakın düşme.
1: Düşenin dünyadan dostu yolmuş, aman aman yolmuş.
2: Dostu yolmuş, aman aman yolmuş. Gerçekten çok güzel bir eserdi. Hasan Usta istemişti Kozlu'dan, biz de ulaştırdık. Efendim, kilise, yaman restoran, 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçesiyle tüm konuklarımıza muhteşem hizmet sunmaya devam ediyor. Doğum günü, söz nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz için buradayız. Fener Gezi yolunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Kilise, yaman restoran, Levent Yaman ve ekibine selam olsun diyelim. Gezin, dolaşın, bizdeki uygun fiyatı bulamazsınız. 0542 584 29 85 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Nurgül Hanım demiş ki, ölünce ağlamayın demiş. Kızım, bu nasıl bir şarkıdır? Yani bu şarkı var da, şimdi bu şarkıyı senin istemen oldu mu yani? Ben ölünce ağlamayın demiş. Nurgül kızımız aynı zamanda kemoterapi tedavisi görmekte. Nurgül'üm kurban olurum. Nurgül'üm, Nurgül'üm, kuzum. Cengiz amcan kurban olur sana yavrum benim. Niye böyle şarkı istiyorsun Nurgül'üm, yavrum? Allah'ım şifa verecek inşallah mübarek cuma günü yüzü suyu hürmetine dualarımız senin için Nurgül'üm.

Sevgili dinleyicilerimiz, Nurgül'ümüzün isteğiydi. Nurgül kızımıza şifa diliyoruz. Ben ölünce ağlamayın şarkısını istemişti bizden. Kendisi kemoterapi tedavisi görüyor onkoloji servisinde. Selam ve sevgilerimizi gönderelim. Mübarek Cuma günü hürmetine dualarımız kendisi için sevgili arkadaşlar. Efendim bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz sevgili arkadaşlar. Havasına. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımızı hatırlatıyoruz. Daha bir tek dostum. Biliyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz efendim. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Şücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan'a, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine selam olsun. Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcıları olsun efendim. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Efendim her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü, kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu, kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Allah'ım, cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırız. Cumanız mübarek olsun.
1: Radyo General ailesi.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Sosyal Sigortalar Hastanesi Fizik Tedavi Servisinden emekli Gülbahar Çağlar.
0: Güzellikler içinizi aydınlatsın. Yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabii ki bizleri. Hayırlı cumalar dileriz.
1: Bartın İli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Adem Aydeniz.
0: Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. Hayırlı cumalar.
2: Köy hizmetlerinden emekli ve Fatih Mahallesi cami altı eski esnaflarından çocukların Hacı Ali amcası Ali Çağlar.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
4: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
3: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın.

0: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Benim kim olduğumu soruyormuş resmi kimliklinin biri. Ne kanunsuzun paşasıyım, ne düzenbazın maşasıyım. Sormana gerek yok. Yerim yurdum belli. Aynı adreste tek başımayım. Sen çaresizlik nedir bilir misin? Kolun kanadın kırıldı mı hiç? Sürgün yedin mi? Yandın mı, yakıldın mı hiç? Ben onurlu sevdaları, soylu davaları iyi bilirim kardeş. Kendime hakim olamam, bu yüzden ağlarım bazen deli deli. Ağlamak güzeldir gözümün zeli. İftiraya uğramış kader mahkumlarının dert yoldaşıyım. Sonu ölüm olsa da haksızlığa boyun eğmem. Çünkü ehlibeyt sevdasıyla doludur ruhumun temeli. Güneşin karardığı, suyun kendinden utandığı gün, Kerbela'da şehit olan erenlerin mezar taşıyım.

0: Yüreğimiz, fikrimiz memleket kavgasında.
1: Radyo General 98.7.
0: Doğru oturup doğru kalktık bu hayat masasında. Ben onuruyla yaşayan halkların insanlık savaşıyım. Düşünceme sığmayan düşüncelerim var. Cümlelerimi tamamlamayan hecelerim, gündüzüme küsmüş gecelerim var. Ben yavrusunu yitirmiş annenin telaşıyım. Sen ölen sıcağında toprağın üstüne bağdaş kurup soğan kırdın mı? Ekmek kokusunu bilir misin? Buğday tarlalarında türkü söyledin mi hiç? Emeğini helal kazanan emekçinin kardeşiyim ben. Bozkırlarda, Çarşamba'da, Elazığ'da, Diyarbakır'da, Erzurum'da, Mardin'de, Bafra'da, Sivas'ta, Malatya'da, Harran'da, Çukurova'sında, Pazarcık'ın pamuk tarlalarında ter döken ırgatların bulgur aşıyım ben.

Eğer o an konuşabilecek gücüm olsaydı, sana son sözlerim bunlardı. Bitmeyesin, gitmeyesin ya da dönesin diye değil. Sadece ve sadece bilesin diye çiçeği.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Altunbaşoğlu granit mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu granit mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu granit mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
4: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik Taksi

0: durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Biliyorum sen yine parmak uçlarında üşüyorsun. Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda.
1: Radyo General.
0: Apansız 98.7. Pencerende gülümsüyor güneş. Ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut. Her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya ister.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: yıllar var bilen seni biz de sevdik. Yani bizim oralarda sevdiğini söyleyemezsin burada direkt. Kibrit kutusunda mektup atası o da yapışsın eline geçer ya da olmaz.
1: Yıllar var ki seni hep gizli sevdim. Zalim de hain de.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

ben sana aşık oldum bir tane. Ben seni öyle sevdim gül tane. Hadi dön, tut ellerimi, bırak

0: Radyo General 98.7.
1: Sen beni böyle bırakıp gitsen bile nafile. Bir gün sen de döneceksin bak. Bir gün sen de seveceksin. Akşamların diyaşını, yediğim ekmeği, içtiğim sigarayı. Giden gün.

ben sana aşık oldum bir tane. Ben seni öyle sevdim gül tane. Hadi dön, tut ellerimi.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi.

0: sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı, 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
1: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
1: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
1: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: nefes alamıyorum.
1: Esnaf 67.com reklamları sunar.
2: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf 67.com reklamları sundu.

Seni düşünüyorum. Vakit gecenin yarısı. Masamda 3-5 meze, bir de ufak ve ağzına kadar dolu kül taplası. Yudumladığım her tekte, yaktığım her cigarada, tattığım mezede ben seni düşünüyorum. Düşüncesizlik ediyorsam seni düşünmekle, kusurlarıma bir hata daha ekle. Nasılsa kaderin bana mutluluk borcu var. Bu günahı da omuzlarıma yükle. Her gün almam gereken ilacım gibisin. Sabah, öğlen, akşam ve yatmadan önce ben hep seni düşünüyorum. Duvardaki resme takılınca aklım, yarım kaldı dilimdeki türkü. Zamanı geriye sarıp bendeki resmine baktım. Hatıraları aklımın duvarına astım. Sadece ben hep seni düşünüyorum.

0: Radyo General 98.7.
1: Bence şimdi burada olmalısın. Bütün güzelliğinle karşımda oturmalısın. Senle olma ihtimalini düşünmek bile güzel. Sen bütün hayallerimin ve tüm duygularımın harmanısın. Ağladığımda, güldüğümde, sevindiğimde ben hep seni düşünüyorum. Sabahlamak istiyorum aslında bu gece. Yokluğum aklımla oynuyor ince ince. Aklımdaki yüzüme vurunca, biraz da öfkelenince, garson kardeş şüphelendi benden. Gizli memur zannetti kendince. Oysa ben sadece seni düşünüyorum. Vakit epey geç oldu. Hesabı isteyeyim artık. İnşallah yokluğunu yazmaz adisyona. Çünkü ödeyemem. Derdin nedir dese hiçbir şey diyemem. Ben sadece sen.

gibi geçtim acılardan. Bir kilit yüreğimde, bir demir kapı. Kuş uçmaz, kervan geçmez, bir

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum, olmadı.
6: Söz verdim kendime.
0: Radyo

dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları, ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye, niye bu delilik, bu boşluk niye, meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

sanki ensemde bir zehirli bıçak. Bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zerafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 480

0: 91-67-67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu merkezde şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaş.

0: ulaşmak için 0545-351-4367, 0545-351-4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Radyo General.

Yok gitsin beni.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
5: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Enerji, Orzaks'tan.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
5: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler. Lastikler, Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
2: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim Q10 ile tek tablette multi enerji.
1: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Daily One Energy, Orzakstan.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
4: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Bekle. Cemre yürüsün toprağa. Güller uyansın. Papatyalar giysin gelinliğini. Sular bulsun yatağını. Söz varacak menziline. Ellerin ellerime konacak iki kelebek gibi. Ay dolunay olacak. Ve ben sana şiirler okuyacağım. Güneşe ve umuda dair.
1: Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm. Sana ben hayal

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satış.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu merkezde şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu. Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan sevda yerleriydik. Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızlı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım. Ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
1: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin. Kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Maaş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç, nar piliçten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Nasıl veda ederim sana? Nasıl?
1: Sen geldikten sonra kalbimin dengini buldum.
0: Ama bunu yapmak zorundayım Ali. Yapmak zorundayım.

0: aşk sana benzer diyordun.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptı.
1: General
0: 98.7 ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

0: 98.7. Bir de Allah biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız reşit, kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey, yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım. Kara
1: gümrük yanıyor. Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
4: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
5: Baksana camdan, elektrikler var mı?
4: Her yerin ışıkları yanıyor.
5: Sigortalara baksana hayatım.
4: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
5: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
4: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
5: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
6: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
5: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
6: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
5: Telefonu 0543 430 90 13. 0543 430 90 13.
6: Kahveci Elektrik.
7: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Çaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Çaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Çaysar Dekorevim Kozlu merkezde şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Çaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz çaysar_dekorevim. Çaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 1450. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm kuşlar arasında kalır belki.

Ne zaman üzülsem, ağlasam, yanımda sen oldun. Ne zaman sevinsem, gülsem, canımda sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeşim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Kaysar Dekor Evim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekor Evim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekor Evim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekor Evim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Ay Deniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Demirpark AVM'de lezzet şöleni başladı. Sun Brothers Pizza artık Demirpark AVM'de. Sınırsız pizza, tatlı ve içecek keyfi sadece 450 TL. Dilediğin kadar ye, sınırsız lezzetin tadını çıkar. Arkadaşlarınla, ailenle unutulmaz bir pizza deneyimi seni bekliyor. Demirpark AVM. Paket sipariş 0536 477 14 50. Sun Brothers Pizza'da sınırsız lezzet sizi bekliyor.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Kaysar Dekorevim yaz sezonuna özel fırsatlarla hizmetinizde. Yazın tadilatı ertelemeyin, tatilde usta peşinde koşmayın. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınız için kaliteli ürünler ve uygun fiyatlar Kaysar Dekorevim'de. Banyo dolapları, banyo aksesuarları, seramik çeşitleri, vitrifiye ürünleri, laminat parke, iç ve dış dekorasyon malzemeleri başta olmak üzere eviniz için aradığınız birçok ürün sizleri bekliyor. Yenilenen ürün çeşitlerimiz, size özel kampanyalarımız ve güvene dayalı hizmet anlayışımızla evinize değer katıyoruz. Kaysar Dekorevim Kozlu Merkez'de şehir hamamı karşısında. Bir çayımızı, kahvemizi içmeye bekliyoruz. Kaysar Dekorevim'e ulaşmak için 0545 351 43 67 0545 351 43 67. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz kaysar_dekorevim. Kaysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor.

0: işte. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik. Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80. Zonguldak 0535 428 8067. 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

yaptın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım.

Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

0: Radyo General 98.7.
1: Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor. Kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım.

0: sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yabancısın sen? Daha dün yanımda, kollarımdaydın.
1: Radyo genel

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerinde çiğ damlası, gözlerimde umut.

Şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin.

dermanısın, gönlümün ilacısın. Bu besteme ilhamsın, bu duyguma yoldasın. Canımsın, cananımsın, küçücüğüm, küçücüğüm.

0: korkma.
1: Radyo General.
0: Çekinme.
1: 98.7.
0: Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür karası gözlerini. Hadi ne olursun Allah'ın aşkına.